0: 信使总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar göğere. Nihayetli de. Hemisi gibi bu su kumasmaydı. Karısı gibi bir bahar.
0: Hırsı şahı kuangı. Rüye bu si diyor ruo şan.
3: Bu da şimdi bir şey. Şehir hocamda bir bufa.
4: Biz şimdi gırsal, çöğümü şoğçülay, niyo çöğütyen, dondiyen çı.
0: Hongye, şi çöğü de jüye çan, jinçin hüy sa, süy yüye nong mu.
5: Bizim ya kerenin tanzay fangcien li, nâng kanda Baihaba zuy mey de fongcin.
0: Bingxue, şi dong de chendien.静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话哦，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çıplaklarını ki bir bahar güherin. Nihayetinde hemisi de bu su kumasmaydı karı sürdüğü var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyo zhuo shan he.
3: Bu da şeyden cüşü, şerho zhuo yi bu fa.
4: 我们现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬屋子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 是春的心事，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar güheri. Nihayetliler. Hemisi de bu su kuması mıydı karı sürekli var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyor duruyor şan hı.
3: Bu da şimdi, bu da şimdi, bu da şimdi, bu da şimdi.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓雾。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬果子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: Bunlar ki tutuyordu. Asıl bu bakıp kanlıca ağrısını çınırdım.
1: Bunları da çınırlar olurdu.
0: Güzelim de beraber. Yoksa da ne çınırsın?
2: Yok
3: oğlum. Yıkılır.
0: Sıkıdan. Boğazı.
4: Ya yok şu şanlı.
0: Hayır cici de hal işe
4: 哎，不好了，他们的情况也是不太好的，
5: 比较多，今年比较多，狼要是两死了，一是三死了，一是五六个，但是我们也没有办法呀。
6: 自然损耗是生活的一部分，就像严冬的风雪与寒冷。